0: fede wanya bangofu
1: okura bansiri okura bodia okura motokumebi ya wanya nida suase